0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Hiçbir şey yok, uslanacak gerçekler uzak bunca çok...

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Bomboş.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Yavaşlayacak sakin ol.
1: Gelecekti ki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 26 Mayıs 2026 Salı sabahındayız. Kurban Bayramı'nın Arefe gününü yaşıyoruz ve bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi aktarmaya çalışacağız. Sıcak gelişmeyle başlayacağız. Hürriyet.com.tr ile başlayacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları CHP merkezine yeniden asıldı deniliyor. O görüntülere yer verilmiş. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce 4-5 Kasım 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan kurultayının iptaline ilişkin açılan davada verilen kararın ardından yaşanan süreçte genel merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları daha önce indirilmişti ve CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen tahliyenin sonrasında bina içerisinde tahrip olan bazı alanlar yenilendi. Temizlik çalışmaları sona erdi. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de fotoğrafları dün itibariyle görevliler tarafından yeniden yerine asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı hem eski genel başkan hem de son genel başkan olarak yer aldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki makam odasının kapısına da isim levhası takıldı deniliyor. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişme, AFAD verilerine göre dün akşam saat 21.44'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi değerli dinleyenler. Bu deprem öncesinde Adana'da 4.9'luk bir deprem meydana gelmişti. Tabii yaşanan bu depremler sonrası Naci Görür sessizliğini bozdu. Ünlü yer bilimciden kritik fay hattı açıklaması deniliyor. Naci Görür, Osmaniye depremi sonrası yaptığı açıklamada Akoluk'ta 4 deprem olduğu aynı yerde geçtiğimiz gün 4.9 olmuştu. Savrun'la Saimbeyli fayları arasında Saimbeyli'ye daha yakın DAF üzerinde yani Doğu Anadolu fayı üzerinde depremler Adana havzasına doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var. Deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun ifadelerini kullanmış ve bir haritaya yer verilmiş. 6 Şubat'ın etkisi Osmaniye ve çevresini terk etmiyor denilmiş. Görür'ün açıklamalarındaki en can alıcı nokta ise 6 Şubat 2023 depremlerinin bölgedeki fay sistemleri üzerindeki etkisi oldu. Asrın felaketinin yarattığı enerji transferi Osmaniye'nin de içinde bulunduğu Savrun ve Saimbeyli fay hatlarını tetiklemeye devam ediyor ifadelerine yer verilmiş haberin detayında değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Tabii yarın Kurban Bayramı, tüm hazırlıklar yapılıyor. Bugün Arefe günü, hem alışveriş yapılıyor hem bir taraftan kurban alışverişleri yapılıyor. Şimdiden kestiğiniz kurban Allah katında kabul görsün inşallah. Bereketli, güzel ve keyifli bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Tabii bayram deyince ziyaretler geliyor, şehirler arası trafik akla geliyor. Yine şehirler arası trafikte dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Emniyet kemerimizi takmamız, hız sınırlarımıza uymamız gerekiyor. Değerli dinleyenler, yolculuğa çıkmış, yolculukta olan tüm sürücülerimize ve yolcularımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz değerli dinleyenler. Trump'ın açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye dahil 6 bölge ülkesinin İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamasını talep etti. Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalamasını isteyen Trump, ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak ifadelerini kullandı. Türkiye dahil 6 bölge ülkesini de resmen tehdit etmiş durumda. Bu şartlarda İbrahim Anlaşması'nın imzalanması gerektiğini belirtmiş Amerika Başkanı Donald Trump. İbrahim Anlaşmaları Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail'le bazı Arap ülkeleri arasında ilişkileri tamamen normalleştirmeyi, diplomatik bağlar kurmayı ve bölgesel işbirliğini arttırmayı amaçlayan diplomatik anlaşmalar olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'daki dengeleri değiştiren bu ortak deklarasyonun ilk resmi adımı 15 Eylül 2020 tarihinde Beyaz Saray'da atılmıştı değerli dinleyenler. Tabii bu süreçte özellikle Türkiye'nin bu İbrahim anlaşmalarına karşı tutumu ve tavrı ne olacak, bu da merak konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu konuyla ilgili elbette bir açıklaması olacaktır değerli dinleyenler.

Sıcak gelişmelerle programımızı sürdürüyoruz birinci sayfa haberlerini. İzmir Buca'da bir çöp konteynerinde 33 ölü kedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemece serbest bırakılan veteriner hekim İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alındı deniliyor. İyi de oldu. Bu tarz konularda, bu tarz durumlarda çok hassas davranmak gerekiyor değerli dinleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'ne, partililere ve vatandaşlarla bayramlaşacağı paylaşılmıştı. Daha sonra bu takvim güncellendi, 30 Mayıs tarihine alındı. Öte yandan CHP Genel Merkezi girişine mutlak butlan kararı asıldı deniliyor. Bir başka sıcak gelişmemiz. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı duyuruldu. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı konuyla ilgili bilgi aktarmış. Buna göre Pezeşkian, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif Başkanlığı'nda toplanan Sanal Alanı Düzenleme Kurulu'nda kabul edilen uluslararası internet bağlantısının sağlanması yönündeki kararı onaylayarak uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göndermişti. İran'da internet kesintisi 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren daha da bant daraltılarak devam etmişti. Şu zamana kadar da İran'da internet kısıtlaması sürüyor. AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu deniliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ile bir konuşması var. Atik'in aktardığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlelerinden biri Özgür Özel'in grup başkanlığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığıyla görüşmesi olmuş. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığıyla görüşmesinde mevcut grup başkanlığının geçersiz olduğu yanıtını aldığını dile getirmiş değerli dinleyenler. Bakalım Özgür Özel bu konuyla ilgili neler söyleyecek?

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butan kararı tartışmaları sürerken, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirttiği paylaşımını kaldırdı deniliyor. Paylaşımı kaldırdı, yetki itirazında bulunmuştu daha önce Fethi Yıldız ve Fethi Yıldız'ın o paylaşımı 25 Mayıs'ta yapılmıştı ve daha sonra Fethi Yıldız bu paylaşımını kaldırdı haberi yer alıyor değerli dinleyenler. Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Akoluk Feke Adana olarak duyurduğu deprem sonrası Profesör Doktor Naci Görür dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Dün akşam saat 21.44'te Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi Akoluk Feke Adana merkezli 4 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte duyurdu. Yerbilimci Naci Görür deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür paylaşımında Akoluk'ta 4 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde geçtiğimiz gün 4.9 olmuştu. Savrun'la Saimbeyli fayları arasında Doğu Anadolu fay hattı üzerinde ifadelerini kullandı. Depremlerin yönüne dikkat çekti Görür. Depremler Adana havzasına doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var dedi ve Naci Görür açıklamasının devamına deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç var ifadelerini kullanmış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş Naci Görür değerli dinleyenler.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'ndaki

0: Na. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Haber başlıklarına, sıcak gelişmelere, dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberlerine göz atmaya devam ediyoruz. İsrail, Lübnan'da 70'i aşkın hedef vuruldu açıklaması var. İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya getirilerek ve İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini duyurmuş. Balıkesir'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi deniliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta tır sürücüsü Hakim Kararslan, aracındaki arızayı gidermek isterken başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ayrıca bir polis, iki kişinin yaralandığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel, halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız açıklamasında bulunmuş. Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Salih Özcan bonservisini elinde bulunduruyor değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu deniliyor. Polonya'da yolcu treni kamyona çarptı. Polonya'da bir yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken 17 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Osmaniye'nin Sumbası ilçesinde dün akşam 21.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede tedirginlik yarattı. Rusya'dan Amerika'ya uyarı, orayı hemen boşaltın haber başlığı var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio'ya diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etme tavsiyesinde bulunmuş. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı duyuruldu. TFF 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini de duyurmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden CHP Genel Merkezi'nde asıldı deniliyor. Yunanistan'da hayali silah operasyonu denilmiş. Trump'tan İran Savaşı'nın bitmesi için 6 ülkeye İbrahim Anlaşmaları çağrısı deniliyor. Kızılırmak'ın rengi kahverengiye döndü. Borsada bayram öncesi hareketlilik haber başlıklarıydı.

Az sonra gazetelerimize bakacağız. Bayram öncesi Arefe gününde gazetelerimizin birinci sayfalarında hangi haberler yer alıyor, detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası kapsamında ne sosyal hesabından bir paylaşımda bulundu. Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını ifade etti. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Tabii biz de aynı şekilde köklü kültürümüzü, aile geleneğimizi sürdürülmesi açısından özellikle hem eğitimciler hem de anne ve babaların çok çok önemi ortaya çıkıyor. Çok uzak diyarlardaki kartalların peşine düştüğümüz günlerden geçiyoruz. Sosyal medyayı araştırdığımızda karşımıza Kazak bir şarkı ve onun 2-3 figürünü barındıran kartal dansı tabir edilen bir dansı izliyoruz. Günlerdir aynı dansı izleyip duruyoruz. Birçok okulda birçok öğretmen kameralar karşısında geçiyor, öğrencileriyle birlikte bu dansı yapmaya çalışıyor. Birçok etkinlikte, birçok okul etkinliğinde de kartal dansını görüyoruz. Bakın önce ana vatanımızda, bu topraklarda o kadar zengin, o kadar günümüz nesline aktaracağımız danslar var ki, hem de aile haftası kapsamında o çok paylaşılan kartal dansını silip geçecek danslarımız, folklorumuz, halk oyunlarımız var. Kartal da olsun, senin dediklerin de olsun diyenler vardır. Elbette bu mümkün, fakat önce çok uzaklara gitmek ve popüler hazır kültürü takip etmek yerine kendi saklı kalmış kültürümüzü sosyal medyaya yansıtarak daha da ses getirebiliriz. Özellikle şu neslin kendi kültürünü, kendi öz ana vatandaki kültürünü, folklorunu, halk oyunlarını izlemesi, öğrenmesi gerekiyor. Yine anne ve babaların bu konuda tabii ki çok çok görevi büyük, ama öğretmenlerin de aynı şekilde, eğitimcilerin de görevi çok büyük. Ama birçok eğitimcinin, özellikle şu dönemde öğretmenlerin, özellikle beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuda kartal dansına aşkını bir türlü anlamış değiliz. Bir Ankara Seymeni var, bir Ege'nin Zeybeği var, bir Erzurum'un Barı var, Dadaşı var, bir Karadeniz'in Horunu var, Gaydası var, Diyarbakır'ın Halayı var, Hatay'ın Çift Ayağı var, Konya'nın Kaşık Oyunu var, Ağrı'nın Atabarı var, Elazığ'ın Çayda Çırası var. Bunlar aklıma gelen sadece benim bildiklerim ve bunların sadece belli bir kısmını çocuklara aktarmak gerekiyor. Yani aslında özümüz derken göçtüğümüz, geride bıraktığımız öze de sahip çıkmak, evet, fakat vatan bildiğimiz bu coğrafyanın bize vermiş olduğu değerlere de sahip çıkmamız gerekiyor. Burada eğitimcilerimize ve özellikle sosyal medyada kartal dansı yapan öğretmenlerimize büyük iş düşüyor. O öğretmenlerimizi bir de diğer oyunlarımızda da yine sosyal medyada görmek istiyoruz. Diğer halk oyunlarında da kamera karşısında performansa davet ediyoruz. Aile haftanızı bir kez daha kutluyoruz. Tüm annelerin, babaların, özellikle çocuklarına örnek olarak güzel bir aile profili çizmesi de en büyük temennimiz ve arzumuz değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize göz atalım. Bu bölümde gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, gazete manşetlerimize hemen göz atmaya başlıyoruz. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Feramuz'un çocuk oyunu denilmiş. İş insanı Feramuz G, Gürcistan'da taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince Feramuz G'nin foyası ortaya çıktı deniliyor. 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 200 milyar liralık kara para aklayan örgüte yönelik operasyon düzenlenmişti. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da olduğu 135 şüpheli şu ana kadar tutuklandı. 5 lirayı ver, milyonları al deniliyor. Babalık beyni değiştiriyor denilmiş. Nörobilim dalında yapılan yeni araştırmaya göre baba olunca erkeklerin beyninde hızlı bir değişim yaşanıyor. Doğumdan sonraki ilk haftalarda beynin görev, planlama ve bakım davranışlarını yöneten frontal ve parietal bölgeleri yeniden organize oluyor denilmiş. Detayları 18. sayfaya taşınmış Hürriyet gazetesinde. A takımı için kolları sıvadı deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni dönemine hızlı başlayacak. Öncelikle gündeminde A takımı denilen yeni MYK'yı oluşturmak ve arınma komisyonu bulunuyor denilmiş. Meclis Özel'in yeni üssü olduğu polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel meclisi üst tuttu. Özel tabelası grup başkanı olarak değiştirilen odasında ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ı kabul etti. Özel gün şartlar öyle gerektirdi. Meclisteki odamız genel merkez olarak işlev görüyor ifadelerini kullanmış. Yetkisiz kıyma çekene ceza deniliyor. Bayram namazı saatleri paylaşılmış. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Az sonra diğer gazetelerimize devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Evet, Hürriyet gazetesinden sonra bir diğer gazetemize bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde hemen kurultay deniliyor. Polis baskınıyla CHP genel merkezinden çıkarılan seçilmiş yönetim delegeye gidecek. Hemen kurultay denilmiş. Özgür Özel mutlak muttan kararı sonrası partiye yapılan polis baskının ardından yeni genel merkezini meclis ilan etmişti. Özel artık sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını söyledi. Parti kurmayları Kemal Bey'i kurultaya zorlayacağız halkın desteğiyle. Yeni bir dönem inşa edeceğiz. Kimse halkın karşısında duramaz diyor. Parti, yeni parti gündemde değil denilmiş. Akıllara yeni parti kurulacağı, Özgür Özel'in yeni parti kurulacağı gelmişti. Böyle iddialar vardı sosyal medyada. Kılıçdaroğlu kanadı ihraçlarla partiyi kurultaya götürme senaryosunu konuşuyor. Özel cephesi ise CHP kapanmadıkça ayrılmak yok görüşünü yineliyor. Parti tabanı yaşananlardan rahatsız. Sokaktaki bu kararın karşılığı yok, bir an önce kurultaya gidilmeli diye kurmaylar delegelerle görüşecek, imza süreci başlayacak denilmiş. Seçilmemişe verilmez deniliyor, mazbata kimde tartışmasını hukukçular değerlendirdi denilmiş. Otoriterlik göstergesi CHP'ye mutlak muttan baskını Avrupa'nın gündeminde deniliyor, olayların ardındaki gerçek CHP'yi siyasal yaşamdan silmek olanaksızdır denilmiş. Lozan hesabı Maya tuttu mu Soma'ya, bu ne kin demokrasi haber başlıklarıydı Cumhuriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Reklam.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
7: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Reklam.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Radyo Sinerji.
2: Yine haber başlıklarımızı, detay haberlerini son kez sizlere aktaralım ve haber bölümümüzü sonlandıralım. Lübnan'da 70'i aşkın hedefin vurulduğunu açıklamış İsrail tarafından, böyle bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler. İran, Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlama sesleri duyuldu deniliyor. Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem denilmiş. İstanbul'da camide temizlik yapan imama saldırı, yumruklu saldırı kameralara yansıdı deniliyor. Tokat Valiliğinden taşkın uyarısı denilmiş. Dünya Kupası'na 17 gün kaldı. İşte bizim çocukların maç takvimi deniliyor. Özgür Özel iletişim hesabı, CHP adına atılan ve parti önünde bayramlaşma çağrısı içeren SMS'lerle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada söz konusu SMS'in butlancılar tarafından atıldığı vurgulandı ve lütfen CHP lideri Özgür Özel'i taklit eden sahte ve yanıltıcı mesajlara karşı dikkatli olunuz ifadeleri yer alan başka uyarılar yapılmış değerli dinleyenler. Bayramlaşma SMS'ini butlancılar gönderdi, bizimle alakası yok ifadeleri kullanılmış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin ardından yeni yol haritasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Artık iki CHP var dedi Özel. Partiden ayrılmayacaklarını belirtti Özel. Olası bir baskın seçimde ise %60 oyla kazanacaklarını savundu. Artık kime genel başkan diyeceğiz orasını bilmiyoruz ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, yasal olarak söyleyeceğimiz genel başkan sıfatını taşıyan kişi oluyor. Onun için dinleyicilerimizden, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, Özgür Özel'i destekleyen kesim için de burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Genel Merkez baskının ardından yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu Özgür Özel. Artık iki CHP olduğuna dikkat çekti Özel. Baskın seçim olması durumunda %60 ile kazanacaklarını söyledi. Artık iki CHP var, atanmış CHP ve SCHP, yani seçilmiş CHP, partiyi bırakmayacağız dedi Özel. Kendilerinin olmamaları halinde partinin barajı bile geçemeyeceğini dile getirdi. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümünde bakalım yurtta nasıl olacak, detayları sizlere aktaralım ve vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek denilmiş. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde, kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş. 26 Mayıs 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın Kurban Bayramı. Şimdiden tüm dinleyicilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyoruz. Kestiğiniz kurbanlar, okuduğunuz dualar Allah katında kabul olsun efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, iyi bayramlar, iyi tatiller efendim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kelkit Çayı'na düşen 4 gençten ikisi kurtarılırken diğer ikisi için arama çalışmaları sürüyor. Zile ilçesinde İlyas Başdoğa'ya ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ev kullanılmaz hale geldi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Sosyalist Enternasyonal CHP'deki mutlak butlan kararına rağmen Özgür Özel ve mevcut yönetimi tanımaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na şeffaf, demokratik ve kapsayıcı olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Çin'de avukat Shu Yao, milyarder yapımcı Lin Chi'yi ölümcül zehirlerle zehirleyerek öldürdü. Shu zehirleri probiyotik hap diye verdi. İdam cezası alan Shu 2 yıl sonra infaz edildi. Olay Ne Transport for Londonix dizisiyle bağlantılı. Alaaddin Yaylası'nda kaybolan 3 yaşındaki Aybüke için jandarma, AFAD, sağlık ve gönüllü ekipler seferber oldu. Dronlar kullanılarak yapılan aramalar sabaha kadar sürdü. Aybüke, kaybolduğu noktaya 2 kilometre mesafede sağ bulundu. ABD Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Bu adımla İran'ın silahlı kuvvetlerini finanse etmesi ve bölgedeki tehditlerini sürdürmesi engellenmeye çalışılıyor. Anthropic, 65 milyar dolar yatırım alarak değerini 965 milyar dolara yükseltti ve OpenAI'yı geride bıraktı. Şirket, yapay zeka modelleriyle kurumsal müşterilere odaklanıyor, ABD Savunma Bakanlığı ile hukuki anlaşmazlık yaşıyor. Spor. Galatasaray MCT Tekniç, Beşiktaş Gey'ini 78-75 yenerek Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final serisini 1-1'e getirdi. Maçta hızlı başlayan Beşiktaş üstünlük sağladı. Bayern Münih, Kim Min-jae'yi satmak istiyor ancak 12 milyon euro maaş talebi ve Fenerbahçe'nin fedakarlık beklentisi transfer sürecini zorluyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, forvet transferi için Kolo Muani ile anlaşma aşamasında. PSG'nin planlarında olmayan futbolcu sarı lacivertlilere sıcak bakıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6817 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli olacak, en yüksek sıcaklık 15 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 14 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde ve öğleden sonra yer yer kuvvetli olacak, en yüksek sıcaklık 13 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namı'dın ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İrfan Özatay ile yaptık. Meşref radyonuzdaydı. Vatana, millete de işte temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Berksan'la devam ediyoruz. Yok öyle dünyam. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Serdar Ortaç, kış kış radyonuzda. Efendim bakınız, kadınların ilişkide beklediği 8 anlamlı hareket diyor. Bizden diyor. 8 diyor ya. Hadi 1-2 olsa tamam yani. Çünkü bu gibi konularda eylem meselesinde bir sıkıntı yaşıyoruz erkekler olarak. 8'ini bir kere eklemi yani mesela ardı ardı hani mesela bunu yayabiliyor muyuz aylara, yıllara? Bakın nelermiş efendim. Bir ilişkide küçük jestler genellikle büyük sevgi gösterilerinden daha fazla anlam taşır diyor. Kadınlar kendilerini değerli, saygı duyulan ve duygusal olarak güvende hissettiren düşünceli davranışları takdir ederler demiş. Erkekler takdir toplayacağız, al kalemi kağıdı. Not al bunları bak, ilk sırada dikkatle dinleme demiş. Bunu bence sadece hani kadınların ilişkiden beklediği böyle bir anlamlı hareket olarak dememek lazım. İnsanların efendim herhangi bir ilişkiden beklediği, bak bu aşk, iş, arkadaşlık fark etmez. Hepsinde olması gereken bir şey bu, dikkatle dinleme. Düşün sen bir şey anlatıyorsun, karşındaki kafa başka yerde, olmaz, saygısızlık. Akıllı telefonlar ve dikkat dağıtıcı şeylerin olduğu bir çağda bölünmemiş dikkatinizi vermeniz nadir ama güçlü bir harekettir. İster sohbet ediyor olun, ister birlikte vakit geçiriyor olun. Telefonunuzu bir kenara koyup gerçekten dinlemek onun kendini önemli ve değerli hissetmesini sağlar diyor. Dediğim gibi bak bence burada herkes için önemli bu. Sürprizler demiş, ona küçük sürprizler yapın. Sürprizler pahalı olmak zorunda değil diyor, sadece anlamlı olmaları yeterli demiş. Ona sıradan bir şekilde bahsettiği bir kitap veya makyaj malzemesi götürmek, gün ortasında içten bir mesaj göndermek, o biz bile mesaj yağdırıyor ki. Yani göndermeyi bırak, veya spontane bir gezi planlamak ayrı olduğunuzda bile onun düşündüğünüzü gösterir diyor. Sevgiyi ifade etmek demiş bak, fiziksel şefkat yakınlığın ötesine geçer. Rahatlık, sıcaklık ve bağ ile ilgilidir. Halk içinde elini tutmak, saçını kulağının arkasında sıkıştırmak, halk içinde çok... veya uzun bir günün ardından sıcak bir kucaklama vermek, sessizce senin için buradayım ve seni önemsiyorum diyen jestlerdir demiş. Bunu yap zaten arkadaş yani hani elini tutmak falan filan. Bunları da yapmıyorsan zaten ne işin var o ilişkide? Hayallerini ve hedeflerini desteklemek demiş mesela. Muhalefet olma kardeşim, her şeye muhalefet olma. Bir kadın onun isteklerine inanan bir partnere değer verir, kariyer hamlelerini teşvik etmek, başarılarını kutlamak ve onu hayallerini peşinden gitmeye zorlamak, onu sadece romantik bir partner değil, aynı zamanda en büyük destekçisi olduğunuzu gösterir demiş. Sınırlarına ve bağımsızlıklarına saygı duymak diyor. İşte en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu herhalde, bence mesela şu ana kadar. Hani diğerlerinin hepsi evet gayet doğru. Asıl doğru bu ama uygulama işte. Sağlıklı bir ilişki bireyselliğe alan tanır diyor. Onun yalnız kalma ihtiyacına saygı duymak. Hobiler edinmesini teşvik etmek ve aşırı sahiplenici olmadan kararlarına güvenmek ilişkiyi güçlendirir demiş. Yani güçsüz olduğuna inanmayın. Nasıl demek lazım onu şimdi? Öyle yani işte. Destekleyeceksin. Sorumlulukları paylaşmak demiş. Zaten şimdi hani erkek olarak bu sorumluluğu alman gerekiyor. Hani ilişkide komple her şeyi karşı tarafa yıkarsan olmaz. Orada hani senin durmanın bir anlamı yok. Şey gibi, masa süsü gibi. Başka ne var? Yedincisi desteğini hissettirmek demiş. Hani lafla değil böyle icraatlarla diyor. İster bir tartışmada onu savunun, ister zorluklarla karşılaştığında yanında olun. Hem toplum içinde hem de özelde ona sarsılmaz bir destek gösterin diyor. Bu ona kendini güvende ve değerli hissettirir ve ona güvenebileceğini gösterir demiş. Ve takdir etmek diyor kesinlikle. Kadınlar ister büyük ister küçük olsun çabalarının değerli ve tanınmış olduğunu hissetmeyi severler diyor. İçten bir seni takdir ediyorum veya içten bir teşekkür onun nezaketini, zekasını veya gücünü kabul etmede uzun bir yol kat eder ve ona değerli hissettirir demiş. Yani bakın ilk baştan korktuk hani 8 tane ne bu böyle? Abi sayı da fazla hani bunu yapabilir miyiz? Bir kere de mi yapmamız gerekiyor diye ama bunlar esasında zaten hani beklediği anlamlı hareket demek bile yanlış. Bunlar zaten bir ilişkide olması gereken şeyler.

0: hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle. Kurban Bayramınızı kutluyorum. Özgem Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Koç.
1: ...98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Oğuzhan Uğur Soğan Ekmek Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, sık kabus görür müsünüz? Ara ara oluyor yani, tabii hani kimse bunu istemez de. Mesela bizim o şey dediğimiz mevzu, şu karabasan dediğimiz. O bayağı sıkıntılı oluyor. Tam bir de böyle hani böyle kaçmaya çalışıyorsun bir şeyden arkadaş, kaçamıyorsun ya, o berbat. Hani bir de şeye gıcık oluyorum ondan sonra. Mesela karabasandan böyle kaçamıyorsun, bir de sesin çıkmıyor ya. Orada ben şuna gıcık oluyorum yani, hani sesimi çıkartmak istediğim, sesimi duyurmak istediğim insanlar hemen az ötemde, duymuyorlar ya lan, nasıl gıcık oluyorum ondan sonra. Bakınız, sık kabus görmek ömrü kısaltıyor demiş. Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi 2025'te sunulan yeni bir araştırma, sık sık kabus gören kişilerin sadece psikolojik değil, biyolojik olarak da daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. Ama bunun kararını biz veremiyoruz ki yani, kabus görelim görmeyelim diye. Hani böyle bir seçme şansımız olsa muhtemelen kimse kabus görmeyi istemez. Ha tabii hani belli şeyler var, nedir mesela, işte çok yorgunsan falan, o veya işte hastaysan, o dönem kabus görme ihtimali yüksek oluyor. Ama onun dışında normal zamanlarda mesela hiç bu belirtiler yokken, yorgunluk vesaire falan, pat diye görebiliyorsun yani. Araştırmacılar hem yetişkinlerin hem de çocukların kabus sıklığını yaklaşık 19 yıl takip etmiş efendim. Haftalık kabus gören yetişkinlerin 70 yaşından önce ölme olasılığının hiç ya da nadiren kabus görenlere göre 3 kat daha fazla olduğu görüldü. Oğlum bak, bunun sırrı varsa valla söyleyin ha. Başım 3 kat daha fazla diyorsun yani, kabus görenlerin ölme olasılığı 70 yaşında hiç görmeyenlere göre az buz değil 3 kat. Kabuslar vücuttaki stres hormonu kortizolün uzun süreli yükselmesine yol açıyor. Bu durumda hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor. Ayrıca kabuslar uyku kalitesini ve süresini bozarak vücudun gece boyunca yaptığı onarım ve yenilenme süreçlerini sekteye uğratıyor demiş. Vallahi şimdi ben de uyku kalitesini bilmiyorum. Şimdi hani uyanırsın mesela, nedir, karabasanda uyanırsın değil mi? Ben abi öbür tarafa dönüp yatıyorum tekrar ya. Hani çünkü hani yeni tur yeni şans gibi oluyor. Hani o ilk tur bitiyor, o rüya bitiyor. Sonrasında ikinci rüyaya başlıyor. Onda zaten işler toparlıyor. Ha bazen bak bu da oldu mesela lan arkadaş, uyanıyorsun, yatıyorsun, tekrar kabus. Bir de mesela şehirde yaşadınız mı hiç? Bak bu oldu. Bu çok gıcık bir şey işte. Kabustan uyandığını sanıyorsun mesela, uyanamıyorsun o sırada esasında. Devam ediyor karabasan yani, bu aynı şey gibi, Freddy'nin kabusları gibi oluyor. 1, 2, 3, 4 geldi Freddy'nin, öyle bir şarkısı vardı mı ya? Valla dediğim gibi hani elimizde olan bir şey olsa, imkanımız olsa hiç görmeyelim. Yani öyle bir seçenek olsa, kabus görmek ister misin bu akşam? Tık hayır mesela, tıkla. Ama hani ne yapalım yani, nasıl yapacağız? Artık hani sık görmemeye çalışacağız ya, ama onu da şeyimiz yok. Mümkün olduğu kadar uykudan önce dinlenmek gerekiyor. Yani hani sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Tabii biraz ruh hali de bunda etkili. Mümkün olduğu kadar toparlayıp o şekilde yatağa girmek gerekiyor. Mışıl mışıl uyumak için.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erenler Süpermarket.

Nalan. Hadi yarın radyonuzdaydı. Efendim bakınız, evliliğinizi mahvedebilecek sessiz katil demiş. İlişkileri yavaş yavaş öldürüyor diyor. Ne ki bu? WhatsApp, Instagram, galeri, fotoğraf. Vallahi doğru çıktı. Gündelik hayatın koşuşturması arasında farkı, tamam geç bunları. İlişkide biriken duyguların diyor paylaşılmaması zamanla görünmez bir duvara dönüşüyor. Kızgınlıkların dile getirilmeden bastırılması pasif agresif tepkilere, mesafeye ve patlamalarla sonuçlanabilecek bir birikime neden oluyor diyor. Bu birikimleri atmak da herhalde sosyal medyaya düşüyor. Uzmanlar ilişkiyi korumak için açık iletişimin kritik olduğunun altını çiziyor. Ve bak dedim ya, sosyal medya etkisi arkadaş. Modern ilişkilerde sık rastlanan bir diğer tehditse dijital cihazlara gereğinden fazla vakit ayırmak. Burada cihazın bir suçu yok. Ben sana söyleyeyim. O cihazı başkalarının kullanması da sıkıntı. Yani aynı cihazdan bahsetmiyorum. Sen mesela bir dijital cihaz kullanıyorsun. Başkası da o dijital cihazı kullanıyor. O arada bir iletişim oluyor. Birçok çift sohbet etmek veya paylaşımda bulunmak yerine ekranlara yöneldiğinde düşünüldüğü kadar değerli olunmadığı mesajını vermiş oluyor. Bak mesela bir gerginlik var. Hani tartışması gereken bir şey var. Tartışacaksın, bakıyorsun karşı taraf böyle almış telefonu eline. Instagram'da Reels videosu beğeniyor. Ondan sonra ona yorum yapıyor, buna yorum yapıyor falan derken o işler yani bir süre sonra arkadaş DM'ye gidiyor. Bak şey bile çok enteresan, bu sosyal medyada mesela bir şeyi beğeniyorsun arkadaş, hani yorumla katkıda bulunmak istiyorsun değil mi? Bu gayet insancıl bir şey. Çok hoşuna gidiyor veya ne bileyim herhangi bir video, bak yani hiç fark etmiyor. Videonun konusunun ne olduğu fark etmiyor. İster böyle hani duygusal video olsun, ister atarlı giderli olsun, ister kedi videosu olsun fark etmez. Bu konuda SOTE'de bekleyen milyonlarca insan var maalesef. Bu konuda tabii bunda en çok sıkıntıyı kadınlar yaşıyor. Bak herhangi bir yorum, yani bir şey yorum yaptığında bir kadın anında mesela beğeniler düşmeye başlıyor ona. Hatta beğenilmeyecek bir yorum dahi yapmış olsa beğeniler düşüyor. Önce oradan mesela cevap vermeler başlıyor yoruma karşı. Bunu mutlaka görüyorsunuzdur. Böyle millette şöyle bir düşünce durumu var. Yani buraya yorum yaptıysa bununla bu mesajlaşır diye. Böyle tuhaf bir şey var. Ondan sonra DM'lerde istenmeyen mesajları temizle bir daha yani. Ha olabilir bak, yani evet mesajlaşma isteği de olabilir. O ayrı bir şey ama bu mesela yorum gördüğünde, bir kadın yorum yaptığında sana hemen ona böyle bir özel mesaj gönderme hakkı tanımıyor kardeşim. Ya bu hoşuna gitmiş, bu kadar basit, veya hoşuna gitmemiş, nefret ettiği bir şey. Yani kızgınlığını da getiriyor orada. Ama bizimkiler yorum yapmış, durur. Merhaba, iyi akşamlar. Ya da şey, ben de sizin gibi düşünüyorum. Bana ne? Bana ne benim gibi düşünüyorsan, yani ortak bir paydamız var, konuşabiliriz. Ha bak bu ayrı bir şey. Diğeri de mesela hani evde tam tartışman gerekiyor bir şeyi. Diğeri almış şeyi sosyal medyada geziyor. Tabii bu hoş değil. Uzmanlara göre diyor ilişkiye odaklanma ve varlık gösterme duygusal bağı korumanın temel unsurlarını oluşturuyor demiş. İletişim dili de ilişkiye yön veren kritik bir etken. Partnerlerin sıkça birbirlerinin eksik yönlerine odaklanması veya şakayla bile olsa devam eden eleştirileri yöneltmesi uzun vadede özgüveni zedeliyor diyor. Sürekli eleştiri bir süre sonra karşı taraf diyor yani. Bak duygusal ihmal kaçınılan çatışma demiş. Sen ilgi göstermiyorsun mevzuya. İlgi göstermedikten sonra karşı tarafta sana ilgi göstermiyor sonra yani. O ilgi de hep nedir? Hep söylüyoruz hani ilgi kaybolan bir şey değil yani. Bugün %30 ilgi göstereyim, %70'i saklayayım değil. İlgi kaybolmaz. %30'unu ona gösteriyorsan o ilginin %70'i başka tarafa gidiyordur. Yani ilgi bir bütün, bunu hep söylüyoruz. İlgi %100'lük bir mevzu yani %90'lık falan filan değil. Sen birinde %50 ilgi gösteriyorsan o diğer %50 başka taraflara gidiyordur yani. Ay ay ay. Öte yandan diyor çatışmalardan kaçınmak sorunları ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre çözüme kavuşturulmayan anlaşmazlıklar birikerek gelecekte çok daha büyük sorunlara yol açabilir demiş. Yani arada tartışacaksın, arada bir kapışacaksın.
tabii şiddetten uzak bir şekilde. Çünkü ileri attığın zaman, beklettiğin zaman evet bunlar mesela nedir işte böyle halının altına veya koltuğun altına süpürüyorsun ya bunları. Bunlar kaybolmuyor. Bunlar orada birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ondan sonra hop bir gün faiziyle beraber karşına çıkıveriyor işte. O zaman asıl çözmesi çok daha problem oluyor maalesef.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
0: www.radyosinerji.com
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurtdışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşında bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
2: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
1: Haber.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Reklam.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
5: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif

0: ara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kelkit Çayı'na düşen 4 gençten ikisi kurtarılırken diğer ikisi için arama çalışmaları sürüyor. Zile ilçesinde İlyas Başdoğa'ya ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ev kullanılmaz hale geldi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Ukrayna yönetimi Karadeniz'de Odessa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin Rusya'ya ait insansız hava aracıyla vurulduğunu açıkladı. Saldırıda 2 denizci yaralandı, gemide hasar oluştu. İspanyol polisi Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki PSOE Genel Merkezi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenledi. 2017-2024 arası şüpheli nakit ödemeler, kara para aklama ve nüfus ticareti iddiaları erken seçim tartışmalarını tetikledi. Hatay ve Osmaniye'de aniden bastıran sağanak ve dolu, caddeleri su bastı, yollar çöktü. Dereler taştı, tarım zarar gördü. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı, trafik zorlandı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mimar Sinan ölümünden 438 yıl sonra 3 eserindeki dairesel geometrik hesaplamalarla mimari sırlarını ortaya koydu. Profesör Doktor Hasan Fırat Diker, Selimiye Camii ve Topkapı Sarayı'ndaki yapıları inceledi. Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık 6 ay süren tedavi sonrası hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek, naaşı memleketine gönderilecek.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek az süre bulsa da İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe, Fred için Atletico Mineiro ve Botafogo ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fred, Atletico Mineiro'ya gitmek istiyor, yönetim en yüksek bonservisi bekliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve reklam gelirleriyle 60 milyon euro kazandı. Oyuncu satışlarıyla 50 milyon euro üzerinde gelir hedefliyor. Zaniolo ve Sara önemli pay sahibi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 88 kuruştan, gram altınsa 6800, 1-2-3 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 15 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 14 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde ve öğleden sonra yer yer kuvvetli olacak, en yüksek sıcaklık 13 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: bayramımız tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. Hayırlı bayramlar. Salih Kesici Tekstil, Nisa İpek.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle. Kurban Bayramınızı kutluyorum. Özgem Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Koç.
1: ...98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erenler Süpermarket.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi çarşıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
2: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
1: Haber.

Güzel bir cuma günü daha keyifle ilerlerken biz de bu cumanın iki saatine eşlik etmeye başlıyoruz. Bayramın üçüncü gününde bayram şekeri tadında şarkılarla hayatın ritminin açılışını yapıyorum. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olursanız bayramın tadını, bu güzel günün, cumanın tadını birlikte çıkartacağız. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi bugün günlerden cuma, bayramın 3. günündeyiz. Yarın bayramın son günü, muhtemelen büyük ihtimalle pazar günü dönüşler olacak çoğunlukla, ama trafiğe kalmak istemeyenler, işte o yoğunluğa kalmak istemeyenler belki bugünden dönüş yoluna başlamış olabilir, dönüş yoluna girmiş olabilir. Aman dikkatli olun. Yine de yoğun trafik olabilir, yer yer yoğunlaşma olabilir, tatil yerlerinde, özellikle gittiğiniz yerlerde. Şimdi herkes tatile akın ettiği için deniz kenarına inen yollarda hep yoğunluk olmuş. Gördük, sosyal medyada paylaştılar. Eve dönüş yolunda da olabilir. Dolayısıyla yanınıza yiyecek içecek almayı, yanınızda ekstra kıyafet bulundurmayı, işte ne bileyim konforunuza uygun şeyler bulundurmayı, küçük bir yastık, üzerinize bir örtü, pike vesaire, böyle şeyler bulundurmayı ihmal etmeyin. Belki uyumanız gerekebilir. Umarım sadece bir kişi arabayı kullanmıyordur. Uzun yolda trafikte kalan şoförlerin 2 saatte bir dinlenmesi gerektiğini, en azından 5-6 saatte bir yanınızda bir şoför varsa, başka arabayı kullanacak kimse varsa şoför değişikliği yapabileceğinizi de unutmayın. Dinlenerek yola koyulun. Uzun yola çıkacak olanlar mutlaka temkinlidir, ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Dönüş yoluna yavaş yavaş girenler varsa aranızda, aman dikkat edin. Ne de olsa bugün cuma, bayramın 3. günü. Cumartesi pazardı, yayında olmayacağım için bu küçük hatırlatmaları yapmış olayım dedim. Peki, radyonuz hep açık olsun. Sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun. Hayatın ritmi devam etsin. Güzel bir cuma günü olsun.

Umarım tatilde yağmura yakalanmamışsınızdır ama bayram tatili boyunca yer yer pek çok yerde yağış görüldü biliyorsunuz. Fakat bu yağışlar aslında biz barajları dolduruyor diye mutlu olsak da işte küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin bir göstergesi bir nebze de. Önümüzdeki aylarda da yaz aylarında, önümüzdeki yıllardaki yaz aylarında sıcaklıkların küresel boyutta yükseleceğini, rekor seviyelere geleceğini söylüyorlar. Birleşmiş Milletler önümüzdeki yıllarda özellikle 2027 yılında, hadi bu yaz da çok sıcak olacak ama 2027 yazında 1,5 derecelik eşiğin üzerine çıkabileceğini söylüyorlar. Yani bir 1,5 derece bizim için çok fazla gözükmese de bu ısınmanın aşırı ısınma ihtimali olarak %91'in üzerinde olduğunu söylüyorlar. Temkinli olmakta fayda var. Yeni rekor 2027 yılında gelebilir diyorlar. 2026 yazı da çok sıcak olacak. Bu yüzden önceden hatırlatmış olayım, bu yaz çok sıcak olacak diyorlar. Bugünlerin tadını çıkartalım.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

bayram boyunca ümit ediyorum sevdiklerinizi ziyaret edip bayramlaşmış, akrabaların gönlünü almış, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüp harçlıkları ihmal etmemişsinizdir. Bu kadar yoğunluktan sonra biraz yalnızlığa ihtiyacınız olabilir. Seçilmiş yalnızlığın iyi olduğunu söylüyorlar. Fakat işte böyle bayramda kimse uğramadığı vakitlerde yaşlılar, büyükler çok da mutlu olmuyorlar. Seçilmemiş yalnızlık, yani zorunlu yalnızlığın Alzheimer riskini %50 arttırdığını söylüyorlar. Bu yüzden diyorum, sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Bu yüzden fırsatınız olduğu zamanlarda büyüklerinizi, sevdiklerinizi hep ziyaret edin. Yanınızda, yanlarında olduğunuzu gösterin. Yapılan araştırmalara göre yalnız yaşayan insanların Alzheimer riskinin %50 oranında arttığını ortaya çıkartmışlar. Özellikle kendisini eve kapatan, arkadaşlarıyla az görülen kişilerde %20 oranında arttığını, ancak yaşlılıkta yalnızlığın depresyonla birlikte Alzheimer'ı çok fazla yükselttiğini söylüyorlar. Bu yüzden sevdiklerinizi yalnız bırakmayın.

güzel bir bayram gününde bayramın tadını çıkartırken biz bir kez daha mutlu bayramlar dileyelim aramıza henüz katılanlara. Hayatın ritmi devam ediyor. Peki bu bayramda çocuklar çok fazla dijital dünyaya daldılar mı acaba? Bir kenarda sussun, otursun, çok fazla konuşmasın diye bıraktığınız çocuklar, eğer ekranla çok fazla vakit geçirirlerse aşırı bağımlılık haline dönüşebilir dijital dünya. Sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için de önemli aslında bu bağımlılık. Zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı, tükenmişlik hissini de beraberinde getiriyor. Gün içinde sürekli mesajları kontrol etmek, sosyal medyadan kopamama, çevrim dışı kaldığında kaygılı hissetme gibi davranışların aşırı bağımlılık belirtisi olduğunu, dolayısıyla da ruh sağlığına iyi gelmediğini söylüyorlar. Haberiniz olsun. Bayramda boş zamanlarınızda umarım dijital dünyayla çok fazla iç içe gelmemişsinizdir.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Hande Yener kafandan bunu çıkar dedi hayatın ritminde. Biliyorsunuz bu şarkının bir özelliği var. Hande Yener annesini kaybettiği zaman annesi için yazdığı, bestelediği son şarkı olarak paylaşmıştı. Annesine doğum günü hediyesi olarak yazmıştı bu şarkıyı. Peki biz de hayatın ritminde 2024 yılına şöyle yakın geçmişe bir gittik Hande Yener'le birlikte. Zamanda yolculuk yapmak istiyorsanız eğer müziğin sesini kısmayın, tüm zamanların en sevdiğiniz şarkılarıyla devam edeceğiz hayatın ritmini. Birazdan Buray burada olacak. Yılın İrem Derici, Soner Arıca, Zine Sali, Göksel, Sezen Aksu, Tarkan, çok daha fazlası var ama onlardan önce. 10 yıl olmuş bu şarkı çıkalı. Daha dünkü aklımızda Emrah Karaduman'la birlikte Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama ile 2016'ya götürecek bizi.

bayram tatilinde herkes gezecek değil ya, evde vakit geçirenler de vardır mutlaka. Evde kalmayı tercih edenler, dinlenmeyi tercih edenler, evde vakit geçirmeyi sevenler için bayramın son günlerini daha keyifli hale getirmek için birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Oturup evde film izleyebilirsiniz. Çok zevkli gerçekten. İşe gitmeden, okula gitmeden, sabah uyanma, bir yere yetişme telaşı olmadan, gün içinde yapacak hiçbir şeyiniz olmadığı zamanlarda oturun bir film seyredin. Çok uzun zamandır izlemeyi düşündüğünüz bir film mutlaka vardır. Ailecek oturup izleyeceğiniz filmler de var. Şöyle güzel bir film dizi maratonuna başlayabilirsiniz bu hafta sonunu. En azından bayramın son iki gününde böyle değerlendirebilirsiniz. Yoğun tempoda okumaya fırsat bulamadığınız kitapları okuyabilirsiniz. Sessiz, sakin, belki de balkonunuzun bir kenarında kahvenizi, çayınızı yudumlarken en sevdiğiniz, merak ettiğiniz romanı bu hafta sonu bitirebilirsiniz. Belki de mutfağa girmeyi seviyorsunuz ama fırsat bulamıyorsunuz. İşte bu boş zamanınızda hazır evdeyken kendinizi en sevdiğiniz pastayı, tatlıyı, kek, kurabiyeyi, hep tatlıları saydık. Börekleri, çörekleri de yapabilirsiniz tabii. Yemekleri de. Kendinize özel bir bakım günü ayırabilirsiniz. Ya da tek başınıza olduğunuz zamanlarda, hadi dijital dünyadan uzak durun diyoruz ama böyle dijital dünyanın içinde arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oyunlar oynayabilirsiniz. Ya da tam tersi dijital detoks yapıp doğada vakit geçirebilirsiniz. Belki de evin dekorasyonuna yeni bir şeyler ekleyebilirsiniz. Olur ya, uzun zamandır yapmayı planlayıp da yapamadıklarınızı bu tatil günlerinde gerçekleştirebilirsiniz. Hali hazırda bayramın 3. günündeyiz. Daha önemli önümüzde dolu dolu bir 3 gün var tadını çıkartacağımız. İyi değerlendirin diye benden size küçük bir tavsiye olsun.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kelkit Çayı'na düşen 4 gençten ikisi kurtarılırken diğer ikisi için arama çalışmaları sürüyor. Zire ilçesinde İlyas Başdoğa'ya ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ev kullanılmaz hale geldi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Rusya, Ukrayna'ya gönderdiği kamikaze İHA'larla önce Romanya'daki bir apartmanı vurdu, ardından Odessa'daki Türk kuru yük gemisinin kaptan köşküne saldırdı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı, NATO ve ABD Rusya'yı kınadı. Instagram, Facebook ve WhatsApp platformları yeni ücretli Plus dönemini başlatarak kullanıcılarına farklı fiyat ve özellik seçenekleri sunuyor. Bu değişiklikler sosyal medya deneyimini çeşitlendirmeyi hedefliyor. Hatay ve Osmaniye'de aniden bastıran sağanak ve dolu caddeleri suyla kapladı, bazı yollar çöktü. Meteoroloji sarı kod uyarısı yaptı. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalar başlattı, tarım arazileri zarar gördü. Kırıkan Devlet Hastanesi acil servisinde Doktor Furkan ve muayene ettiği Mustafa Kuşkonmaz'a yumruk atarak %30 görme kaybına neden oldu. Kuşkonmaz ve amcası şikayetçi oldu, doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, 6 ay süren tedavi sonrası beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Tören İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre öncesi Vedat Muriçi transferini tamamlamak üzere forvet hedefi olarak Igor Thiago'yu belirledi. Brentford oyuncusu Dünya Kupası'nda forma giyecek. PSG ve Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak. PSG ikinci zaferini, Arsenal ise ilk şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecekler. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığının ciddi olmadığını, Dünya Kupası'nda yer almasının çok önemli olduğunu belirtti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 89 kuruştan, gram altın ise 6800, 1, 2, 3 lira 19 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli olacak, en yüksek sıcaklık 15 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 14 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde ve öğleden sonra yer yer kuvvetli olacak, en yüksek sıcaklık 13 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin. Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam.
6: Bayramımız tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. Hayırlı bayramlar. Salih Kesici Tekstil, Nisa İpek.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Kahvenizi nasıl seversiniz? Şekerli, orta şekerli, sade. Türk kahvesini severim. En başta kahve nasıl içersiniz dendiğinde sade tercih ederim ben mesela. Ama tabii kahvenin pek çok çeşidi var. İşte o çeşitli kahveleri gün içinde tüketmeyi düşünüyorsanız eğer yüksek kafein içeriği sebebiyle fazlasının zarar olduğunu hatırlatmak isterim. Bir de bazı ilaçlarla tüketmemek gerekiyormuş kafeini, kahveyi. Mesela tiroid ilaçlarıyla birlikte kahveyi almayın diyorlar. En azından aradan birkaç saat geçmesi lazım. Soğuk algınlığı ve alerji ilaçları merkezi sinir sistemini aşırı uyararak huzursuzluk verebilir diyorlar. Diyabet ilaçlarıyla, Alzheimer ilaçlarıyla, astım ilaçlarıyla kafeinin çok da iyi gelmediğini söylüyorlar. Keza aynı şekilde antidepresanlarla, kemik erimesi ilaçlarıyla da kahveyi, kafeini kullanmayın diyorlar. Melatoninle de aynı zamanda almayın çünkü siz uyumaya çalışırken kahve sizi uyandırmaya çalışacak. Bu yüzden bazı ilaçlarla birlikte kafeinin tüketilmemesi gerekliliğini hatırlatmak isterim. Siz keyifli yudumlayın kahvenizi ama ilaçlarla arasına mesafe koyun.

0: hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle. Kurban Bayramınızı kutluyorum. Özgem Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Koç.
1: Herkese merhaba, ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Hiç düşündünüz mü? Hayatınıza giren insanlar gerçekten rastgele mi giriyorlar hayatınıza? Yolda karşılaştığınız, sizi gülümseten ya da belki de kalbinizi kıran insanlar. Sadece birer tesadüf değil, aslında her birinin bir anlamı var. Evren bize her zaman bir şeyler öğretmek için, içsel yolculuğumuzu aydınlatmak için bazı insanları hayatımıza çekiyor. Bu insanlar bazen öğretmen, bazen dost, bazen en büyük sınavımız oluyor. Çünkü her karşılaşmanın ruhumuzun gelişimi için planlanmış bir sahne olduğunu sonradan fark ediyoruz. İşte bu yüzden dedim ya, hayatınıza gelen her insan, karşılaştığınız her insan rastgele girmiyor hayatınıza.

0: Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Dijital dünya öyle bir hal almaya başladı ki artık evcil hayvanlarımızın da ne söylediğini anlayabileceğiz. Gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Şimdi evcil hayvanların miyavlama ve havlamalarını, kedilerin ve köpeklerin diyelim daha doğrusu, miyavlama ve havlamalarını anlaşılır cümlelere dönüştürdüğünü iddia eden yapay zeka destekli bir çeviri cihazı varmış. Satışa sunulmuş fakat cihazın doğruluk iddiası bilim dünyasıyla teknoloji meraklılarını karşı karşıya getirmiş. Yani gerçekten onun miyavlaması o demek mi? Bence biz hayal dünyamızda onlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz. Fakat bu yapay zeka teknolojisi patili dostlarımızın neler söylemek istediğini bize söylüyormuş. Ücretsiz olsa denemek isteyebilirdim ama bunu denemek için de ücret ödemek istemiyorum açıkçası. Ben belki de doğruluğu kanıtlandıktan sonra merak edersek eğer deneyebiliriz. Ancak şimdilerde kedi ve köpeklerin tasmalarına takılan bu küçük donanım sayesinde hayvanların ne anlatmak istediğini çözebileceklerini iddia etmişler. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Bence biz hayal gücümüzle konuşturmaya devam edelim onları hala.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erenler Süpermarket.

yanı başınızdaki radyoda bayramın 3. gününün, bu güzel bayram gününün tadını en sevdiğiniz şarkılarla çıkartmaya devam ediyorsunuz. Çok sevdiğiniz sesler, müziğin sesini kısamayacağınız en hitler bu frekansta, hayatın ritminde yanı başınızda olmaya devam ediyor. Sevgili Sezen Aksu, Namus'la bizi şöyle biraz eskilere götürdü. Aradım yıllardır seni her yerde, bir türlü karşıma çıkmadın dedi. Peki Sezen Aksu sonrasında Tarkan'la, anılarla yaşamakla devam edeceğiz. İyi müziğe, hayatın ritminde bayram şekeri tadında şarkılar var. Radyonuz açık olsun.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

vay, yine vay haline. Diğer cumalardan biraz farklıydı bu cuma. Tatildi, bayramdı derken bu cumanın da tadını çıkarttık birlikte. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor ama radyonuz açık olsun, en sevdiğiniz sesler yanı başınızda kalmaya devam ediyor. Cumartesi pazar dinlenelim, eğlenelim. Dönüş yolunda dikkat edelim. Yolculuklarımıza, sevdiklerimize, trafik kurallarına uyalım. Sağlıkla nice bayramlara ulaşalım. Bir kez daha mutlu bayramlar. Sevdiklerimizle birlikte sağlıkla nice bayramlara ulaşabilmek ümidiyle. Pazartesi görüşeceğiz. Bugünü hoşça kalın. Mutlu hafta sonları hepinize. Mutlu bayramlar.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
2: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik, sinerji.

0: Rock.
1: Maximum Müzik Radyo Sinerji
2: Pop yerine ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
4: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
3: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı, listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin...

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

0: mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Radyo Sinerji.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. TBMM Komisyonu okul şiddeti ve akran zorbalığını aile ilgisizliği ile dijital mecralar etkisiyle araştırıyor. Çocukların internet kullanımı yakından takip edilmeli. Tokat Erbaa'da Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak ile Oğuz Kale'yi arama çalışmaları AFAD, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıçlarla sürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Ukrayna yönetimi Karadeniz'de Odessa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin Rusya'ya ait insansız hava aracıyla vurulduğunu açıkladı. Saldırıda iki denizci yaralandı, gemide hasar oluştu. Çin'de avukat Xu Yao, milyarder yapımcı Lin Chi'yi zehirleyerek öldürdü. Xu, ölümcül toksinleri probiyotik hap diye verip idam edildi. Lin Chi, Üç Cisim Problemi dizisinin yapımcısıydı ve Netranspot for London X'te yer aldı. Meteoroloji uyarısının ardından Hatay, Osmaniye, Ordu ve Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yollar göle dönerken su baskınları, köprü çökmeleri ve tarım arazilerinde zarar yaşandı. Ekipler tahliye ve onarım çalışması yaptı. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan sahillere gece 20-8 arası giriş yasağı başladı. Ateş, mangal, çadır ve araçla giriş yasaklandı. İhlalde ceza 699.245 TL olarak uygulanacak. Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık 6 ay süren tedavi sonrası beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.
1: Spor.
2: Trabzonspor, Belçika'dan genç kanat oyuncusu Joseph Opoku ile ilgileniyor. 2005 doğumlu Opoku, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynuyor, yüksek performans sergiliyor. Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi'nin eski öğrencisi David Matei ile prensipte anlaştı. 19 yaşındaki Rumen Maestro, geçen sezon 36 maçta 5 gol, 2 asist yaptı. Kocaelispor Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Smolcic yerine Bodrum FK'den 30 yaşındaki stoper Ali Aytemur için resmi girişimlere başladı. Aytemur takıma sıcak bakıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6832 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olurken hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak ve aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 dereceye ulaşacak, hava ise genellikle güneşli seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Bayramımız tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. Hayırlı bayramlar. Salih Kesici Tekstil, Nisa İpek.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Sol yanına sor, ben bilmem, bir sen mi kaldın?

0: hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle. Kurban Bayramınızı kutluyorum. Özgem Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Koç.
1: FM. Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erenler Süpermarket.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Mağazalarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
5: Spor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
5: Hava Durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu. Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
3: Haber.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: varsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Rus İHA'ları Romanya'da bir apartmana ve Ukrayna'dan yola çıkan Türk kuru yük gemisine saldırdı. Yaralananlar oldu, yangın çıktı. NATO, Rusya'nın saldırılarını kınadı, savunma sistemlerini güçlendirme kararı aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Fırat Diker, Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı geometrik sistemin Topkapı Sarayı, Selimiye Camii ve Hürrem Sultan Hamamı'nda tekrarlandığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde konuşarak, şehri koruyacaklarını, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, geleceğe umutla yürüyeceklerini söyledi. Eski İsrail casusu Jonathan Pollard, Türkiye'yi Orta Doğu'nun en güçlü ordusu ve başa çıkılması zor tehdit olarak tanımlayarak, bir sonraki savaşın Türkiye ve Mısır'a karşı olacağını belirtti. Fırtına geliyor uyarısı yaptı. Meteoroloji uyarısının ardından Hatay, Osmaniye ve Ordu'da sağanak ve dolu yolları göle çevirdi, su baskınları yaşandı, köprü çöktü, tarım arazileri zarar gördü, ekipler tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın hedefi Igor Thiago için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Brentford, Dünya Kupası sonrası oyuncunun ayrılığına hazırlanıyor. Iga Świątek, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Magda Linette 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. Erkeklerde Andrei Rublev ve Pablo Carreño Busta da tur atladı. J.L. Burk, Euroleague'deki mali ve organizasyonel zorluklar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Euroleague yerine 3+2 yıl BKT Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6854 liradan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. TBMM Komisyonu okul şiddeti ve akran zorbalığını aile ilgisizliği ile dijital mecralar etkisiyle araştırıyor. Çocukların internet kullanımı yakından takip edilmeli. Tokat Erbaa'da Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak ile Oğuz Kale'yi arama çalışmaları AFAD, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıçlarla sürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olurken hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak ve aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 dereceye ulaşacak, hava ise genellikle güneşli seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'nın

0: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
1: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
0: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
1: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
0: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
1: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
0: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
1: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
0: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
1: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
0: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

0: bayramımız tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. Hayırlı bayramlar. Salih Kesici Tekstil, Nisa İpek.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
2: Paul. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
1: Haber.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: pazarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
3: 0543 746 37 54
2: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Gel otur yanıma, başını omzuma, yasla bırak kendini.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.
7: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Radyo Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Gün içerisindeki güzelliklere güzellik katmak adına bugün de Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Birbirinden kıymetli ve birbirinden özel çalışmaları bugün de sizlerle bir araya getirmek adına Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik ve çok güzel bir liste hazırladım efendim. Bugün de en güzel, en keyifli sanat müziği eserleriyle bir arada olacağız. Bu eserlerimizden bir tanesini de şu dakikalarda Vahdet Coşkun seslendirecek. Ada sahillerinde bekliyorum diyecek sanatçımız.

Söyler programı devam ederken biliyorsunuz ki program içerisinde çok fazla tekrara düşmemek için çok fazla şarkı araştırması yapıyoruz. Sizleri daha da mutlu etmek ve yeni sanat müziği eserlerini keşfetmeniz için yapıyoruz efendim bunları. Aynı şarkılarla programı çevirmemek istiyoruz. O halde yeni keşiflerimizden bir tanesi daha geliyor. Ezgi Köker seslendiriyor. Acem Kürdi bir eser. Kıratıma bineyim, yar yoluna gideyim diyecek sanatçımız.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı

0: Tekno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı.

Ne güzel, ne özel bir çalışma değil mi? Acem Aşiran makamında güzel bir eser paylaştık efendim. Neşe Dursun Saraç seslendirdi bu güzel şarkımızı. Sanatçımız gönül sana tapalı dedi ve çok da keyifle dinledik bu güzel eserimizi. Şarkılar Bizi Söyler programı yine en sevdiğimiz isimlerden bir tanesiyle devam ediyor. Ahmet Özan seslendiriyor şu dakikalarda.

benim için senden başka sevgili hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Artık benim için senden başka sevgili.

Sevgili dostlarımız devam ediyor program birlikteliğimiz. Sesimizi ve şarkılarımızı duyar duymaz mesajlarınızı ve o güzel temennilerinizi bizlere iletmeye başladınız. Ve o güzel temennilerinizle beraber bizler çok mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle berabersiniz efendim. Ve iyi ki bu radyodayız, iyi ki bu mikrofonların karşısında sizlerle bu güzel şarkıları paylaşıyoruz. Devam ediyor program birlikteliğimiz, yine güzel bir eser geliyor. Selçuk Özkök seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Hadi çağla gönlüm diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Program birlikteliğimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel, çok keyifli bir programdı. Eşlik ettiğiniz için ayrı bir teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Klasörler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Radyo Sinerji 98.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin
2: Sinerji mi? Gece.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.